0: kaç kurtar kendini benden.
1: Merkez Radyosu'da. Yaş, aile.
2: Vasteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Az aşk, menge kare. Nimi ki yığılı olsan? Yığılı bulduğun mu?
2: Yok, hazırda mı olayıp ben?
4: Uzun kare, nimi ki yığılı olsun az aşk?
2: Uff, kumla ısıklığı için.
4: Öyle ki, şunu hem yığılıydım adam. Uzunca paşadan fil esiden bu kapsan.
2: Kup sağol bir olması istiyor ha?
4: Bupti, vermesen vermem. Menge kare az aşk, keçe anı sınıftaşın korup kalıyordum.
2: Nimi bu çünkü?
4: Ali, sen daima bir nasıl doğrusu arzu kılarken o şeyini soradım anne. O sen de bana arzu kılardın.
2: Yaşlıgımda ki, bana bütün dünya tanışını isterdim.
4: Ne? Bütün dünya tanışını isterdim? Ben yakarım, o bütün mahalle tanıtkeni kim mi sana?
2: Ha?
4: He.
1: Yaş aile.
2: Vastaki, keçi opkini olmayız, resim şirin ekene ha?
4: Gapirma ozosh. Bilasam, kecha shu darajada shirinligidan hali sotuv olmasdan turib bittasini olib yeb qo'yibman.
2: Yo'g'i.
4: Kechirasiz, opaqajon. Bilmay qolib yeb qo'yibman olmaysiz. Desam, nima deydi degan?
2: Nima?
4: Endi siz ham buyog'iga rozi bo'lasiz bolam. Mana 2 kiloni o'rniga 1.5 kilomi 1 kilo tortib yubordim ish qilib. Desa bo'ladimi?
2: Hey, toba, insof ham bor ekan-da.
4: Insof qo'y ozosh. Endi buyog'ini eshit. Toshkentdan Urganchga uchadigan samolyot biletini ish pul turadi.
2: 15 ming.
4: Bo'lmasam mani ukam nimaga 30 ming so'mga bilet olib uchadi?
2: Vostakajon, chunki aeroportda ishlaydigan kassir qiz sizni ukingizni tanishiydi-da.

0: sokinlik,
1: mag'zunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda kuz

0: Martes radiosida.
1: Kuldirgich. Kichkina qizcha pashcha tutib olib oyisiga ko'rsatibdi. Oyi, shundan filyasa bering. Voy qizim, bundan filyasa bo'lmaydi. Voy dadam sizni doim pashchadan filyasi edi dillar-ku.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, bugün instaçı kaşlogumu yok atıp koydum.
5: Önüme, talebelerden soramadayım.
2: Soradım. Eğer kaşlogumu topu birisiyle, topu birgen adam ki bitti 5 baha koyamam desem, talebelerden bittesine mi dedin?
5: Değil
2: mi? Ustaz, kaşlogu ozi keremiyor, içi de gizli keremiyor dedi.
5: Ha, doğru diyor, azadı. İçi de keremiyor, kaşlogun keremiyor.
2: Kaşlıydın maklama, içindeki koprak kere, ozu puldan sıkılıp durunma.
5: Azaş, bresanmış, bayit bir hayalimge zor fikir geldi.
2: Kanaka?
5: Sen ve ben biti guruh kılamızı, koşuk gülüyümüz.
2: Ay, Huda. Koşuk etmeyen bize kalıyordu. Keçe bozorda yürüyen arara keşle, koşuk kılıp etip çıkıp estradamızda yorgun yıldızlarına eylanışmakçı.
5: Hemen ne maklumda zor ki? Zato, haşbaş digunca estradanın yorqin yulduzi bo'lamiz.
2: O'zi ular kerakli xizmat ko'rsatmagan u?
5: Hammasi emas-ku.

0: 뜨거워라.
1: 난 좋아. 아슬조드.
0: 이게 뜨거워라.
2: 이야, 아슬조드. 우킨 할 키치기이나 보세. 나무치 발랑 크라밭 올디이래.
1: o'zi yiqilib tushsa eshitilsin deydi.
2: Ha, shunaqa degan. Xin, aytgancha, qo'shnilarnikida nima bo'lyapti? Mehmonlar kelishibdimi?
1: Xin, masni aytasan, 3 kundan beri mehmonlar emi ularnikidan, lekin nimagadir bizani chaqirishmadi.
2: Yo, nega chaqirishmaydi? Yon qo'shnisilar-ku?
1: Bilmadim, kecha oyim adamga qo'shnimizanikida hamma mehmonlar qo'shnilar bor, lekin bizani bir og'iz bo'lsa ham taklif qilishmadi degandilar. Adam nima deganlarini bilasanmi?
2: Xo'sh, nima dedilar?
1: Xavotir oma xotin, biz ham katta ziyofat qilsak, hech kimni taklif etmaymiz desa bo'ladimi?
2: Ha, yaxshi ish bo'lmapti.
1: Nazo, o'zi nimaga keluvding, tinchlikmi?
2: O'zim shunchaki kanikulda bir-birimizni unutib yormaylik dedim-da.
1: Ha, men bo'lsam nimadir so'ragani keldingmi deb o'ylaman.
2: Ayo'q, seni sog'indim-da, o'rtoq. Shu desang, ertaga tog'amning o'g'li uylanayotgandi. Borasanmi?
1: Yo'q, seni qarindoshingnikida nima qilaman?
2: Unaqada o'zing bormasang-chi, anu tili taqinchog'ing bor-ku, komplekt. O'shaning borsin.
1: Nima?
0: Ikki dugona.

kecha, hijronlarga to'lir kecha, ko'z o'ngimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz, ketayapman yana sensiz, hayolimda seni so'zlaring. Bahar chog'i so'lim kecha, hijronlarga to'lir kecha,

0: geç.
1: Bir dugona ikkinchisiga nolibotdi. Uff, juda tashvishda qoldim. Erim hech qachon ishdan bunchalik kech qolmas edi. Bironta xushdor orttirib olgandirdi. O'rto, nega yomon xayolga borasiz? Ehtimol mashina poshna bosib ketgandirdi.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Maktabda hem yakşı okuyanmız. Bizde o şey Talisepet hem Şopurkon'da cahilleşken. Bizde Rus tülü dersi hem, Fransız tülü dersi hem, hamması Uzbek tülü de oturaldı. Hamması düşünerli bulardı. Domlalarımız zor. Cüde bizden kıynamasıdı. Rus tülü dersi bozsa hem domlamız şunu da kırıp, zdrastuyti bakalar. Bizem zdrastuyti domlo. Segodne kidijur. Kito dijur değil mi? Kidijur. Kidigeni Tocikçe'de, Uzbekçe'de kim degeni, Uruççe'de kito degeni de. Arlaşık etken bizde. Uzbekçe, Tocikçe, Uruççe, Fransız tülü dersi hem şuna koturardı. Bonjour metik. Bonjour metik. Oturinler bakalar. Kidijur deyip koyadı uyan. Kete uğradı Fransızca diyem. Yindir Rusçanı yakşı okuyanmız. Madenedin üstü kırdım. Birinci kurs oku yapmız. Domlamız hamamla bir tanış yaptı. Nabat menge geldi. Stan dedi. Turdum. Atkuda dedi. Bukhara dedim. Kak zavut dedi. İmye dese toşni bilardım. Utmaganmız da başkasını. Yanımda bir vadili kursaşım vardı. Nime de yaptılar domlar. Nime soru yaptılar desem. Selede kanaka zavut var deyip soru yaptı dedi. Baktım unas. Hılap zavut dedim. Çoğu dedi. Hılap zavut desem videat suda dedi. Ya domlar rastan bitti hılap zavut var dedim. Videat suda dedi artist dedi. Dersten çıkar vardı. Düşüntür almadım. Kim eğitiminde Uruççanı örgemesem bu meyit dedim. Koşudu korgan adamla Uruççak evlaşık eti vardım. Bir gün trelebüse eti yapman bir çetellik adam. O ziyem appak. Nihayette appak. Fakat şu çetellik de. Haliginden indi sen kayırdan san deyip tanışmakçı bulup soruştum. Sekin barıp. Vigide dedim. Sen yaz deyiz dedi. Ne? Vigide. Siz kayadan kegensiniz demakçı ben de. Desem yaz deyiz dedi. Ne? Vigide. Desem uyan beni düşündü. Te istü deyem. Da dedim. Gidete uç ise dedi. Madeniyat in üstünü Uruççasını bilmeyim ben. Ne deyişi bilmek şart özümce kıskartırdım o. Taş mı dedim. Desem o. Medisiz geniş tut. Ne? Madeniyat.

0: dedi. Lekin madaniyatingni o'qidim, ruschani zo'r o'rgandim. Akam ruschani bilmadi. Men sotdim. Haligina ko'rmagan ekan. Nikateri spalchki, nikateri bis spalchki dedi. Akam nima deyapti dedi. Men aytdim, buni nimaga chupi bor bir xilida, bir xilida chupi yo'q deyapti. Desam, keyin tushuntirdi. Mana bu chupi bori, erkagi. Mana bu chupi yo'g'i, urg'oqchisi. Mana aytib o'tdi, kishmis spalchki, kishmis samiz, bis spalchki samka, oba bu deb damka. Ana biya qadamka.
1: Hangoma ustalari.

0: bulmak yok atmaktır. Yok atmak tapmak. Sen sulu, min yeşne, tuluşum kebap. Sensiz topganimdan ko'proq yo'qotdim. Sen meni yupatding, seni yig'latdim. Sen meni yaratding, seni tugatdim. Uyalmay ona deb kelishimga boq.
1: Bolamni asragin Allohim deya tunlari tinmasdan qilar duolar. Uyingizda bordir jannat kaliti. Naqadar baxtli

bemor kelib doktorga gapirarmış. Doktor, doktor, bilasiz mi? Kayfim bir me'yorga yetganini qanday aniqlayman? Bilasizmi? Yo'q, xotinim o'zimga yoqa boshlaydi.

0: videosu da.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yosh oila.
5: Oh benim balıkçam, oh benim balıkçam, oh benim şükçam.
2: Vostaki,
0: sizin ne oldu?
5: Balıkçam, kelin kelin. İzledim bir bozardı gibi olan vakiye. Uşu isim bir şükretti. Uşu an İslam oturdum.
2: Albatta. Assalamu alaikum.
5: Kalesi yaş kız.
2: Rahmat. Keçirasız, sizde İtalyanca materyaller var mı?
5: Bizde, anarogun mende, hamma turdagi matolar bor. Xohlasiz, o'zim kashf qilgan. Abduvosit Corporation mahsuloti. Aynan siz bor.
2: Voy, bitta ko'rsam bo'ladimi?
5: Mayli, bitta emas, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta ko'rsam bo'ladi.
2: Iltimos, ortiqcha hazilni yig'ishtirsangiz.
5: Xo'p bo'ladi, hazilni tushunganlarni hurmat qilaman.
2: Nech pul turadi materialingiz?
5: Kilosimi, metrmi?
2: Voy, voy, voy. Material metrlab sotiladi shekilli.
5: Xo'p, xo'p. Shu desangiz, oyim qiz, 1 metr materialimiz bitta bo'sa turadi.
2: Voy, 8 metr bera qoling.
5: Voy, bu uchasi nima qilasiz?
2: Mana bu meni adresim. Uyga borsangiz, haqqini pulim to'laydilar.
5: Yo'q, bu yo'q yoningizda.
2: Kelishdingmi? Uyga boring. Faqatchi bugunoq boring, chunki ertaga bobom safardan qaytib keladi.
5: Voy, voy, oyimchi, voy.